Kids FM.

sound with you. Dance FM.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Yarist Bank ve Royal Card güçlerini birleştirdi. Eğitim masrafları artık dert değil. Eğitim kredisiyle bütçenizi zorlamadan kaliteli eğitime adım atarken Royal Card sahiplerine de özel vade farksız 12 taksit fırsatını kaçırmayın. Yarist Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Yarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
6: Up. Set your clock and keep your radio locked.
7: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
6: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

FM.

0: reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niyarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niyarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533-881-1999.
4: Bayık, always be with you.
5: Good morning.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888

0: reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
2: Bike, always be with you.
3: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
4: Pizza.
3: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Hassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yeni aracı.

kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Dance FM breaks all the rules.
5: Music.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Hold up. A Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Hey!

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.
2: Record of the Week.

0: Dünyanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music. That kicks the ass.

0: this.
1: Reklam.
2: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
3: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
2: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Yeni öğretmenim.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM. Hey. She's done.

with Aykut. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Quavo ve Trans Walk It Down bize eşlik etti. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hitlerden biri bizimle buluştu. Aykut Balcı ben. Herkese bir kez daha keyifli bir çarşamba diliyorum. Zörp'le devam ediyoruz şimdi. Location bize eşlik ediyor.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'desiniz ve çarşamba öğleden sonrasını keyiflendirmeye devam ediyoruz. Sosyal medya sayesinde dünya çapında bir ün kazandı. David Guetta'nın ona destek olması da önemli. Alman DJ prodüktör henüz 25 yaşında Jaden Boston ve yanında yine David Guetta ona eşlik ediyor. Upside Down şimdi Dance FM'de. This is a

0: reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: with Aykut.
1: BB Rexha ve Faithless New Religion sonrası bu kez Teddy Swims'le devam ediyoruz. Ocak 2027 albümünün çıkış tarihi Ugly albümüyle hayranlarının karşısında olacak. Yeni parçalarını merakla bekliyoruz. Bu kez Bad Dreams ve Teddy Swims şimdiden SFM'de.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: with Aykut.
1: Son dönemin önemli tartışmalarından birine enerjiplay.com'da podcastler bölümünde rastladım. Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor başlıklı dünya trendleri podcastine enerjiplay.com'dan ulaşabilir ve tüm podcastlerimizi oradan takip edebilirsiniz. Yeniden tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. O Deal ve Georgia Smith'le devam ediyoruz şimdi. Coming Home Dance FM.

0: Aykut.
1: Flo Milli ile yeni saatin açılışını yaptık. Herkese keyifli dakikalar. Çarşamba gününde güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Felix Yen ve Jay Hart'la devam ediyoruz şimdi. Pride. Never met

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: I'ma get you real good, and I betcha.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.
3: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.

0: with Aykut.
1: Hafta ortası çarşamba gününde yine harika isimler, harika parçalarla enerji bulmaya devam ediyoruz. Sensei'yi dinledik bu kez. Bibi Rexha ve David Guetta. David Guetta parçaları çok sık playlistimizde. Sad Girls'le şimdi bize eşlik ediyorlar.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
2: Bayık. Always be with you.

0: with Aykut.
1: Hugel Dance FM'de dinledik. I'm Moving to the Sun'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bu kez. Georgia Smith'le devam ediyoruz. I Light, You Light şimdi Dance FM'de. Ufak bir hatırlatma. Birazdan eve dönüş yolunda Ece mikrofonda olacak. Kulağınız burada dikkatlice. Bizde Dance FM'de olsun.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance başladığından itibariyle ben Ece Kanmaz. Önümüzdeki iki saat boyunca konuşacağımız çok konu var. Hepsini sizlerle buluşturuyor olacağım. Müzik dünyası, magazin dünyası, bilimsel dünyalar, kültürel, spor, tarih, magazin ne ararsanız bu programda. Amacım trafiğin yoğunlaştığı şu dakikalarda böyle kulağınıza biraz daha keyif verecek konulardan bahsetmek. Günün yorgunluğunu atıp biraz da böyle kafanızı da atacak içeriklerden bahsediyor olacağım. Bir yandan da dünya efsaneleri de sizlerle buluşuyor. 95.5'tesiniz. Let's go.

0: Türkiye'nin en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar küçük sorunları büyütmeye ve kolayca gerilmeye diğerlerinden daha yatkınmış. Listenin ilk sırasında boğa var. Sakin ve sabırlı görünseler de boğalar düzenlerinin bozulmasından pek hoşlanmıyor. Trafikte beklemek, planların son anda değişmesi ya da alıştıkları bir düzenin bozulması kolayca sinirlerini bozabilirmiş. İkinci sırada Başak var. Başakların en büyük özelliği her ayrıntıyı fazlasıyla düşünmeleri. Küçük bir problem bile kafalarında onlarca farklı senaryoya dönüşebiliyor. Üçüncü sırada Akrep var. Duygularını yoğun yaşayan akrepler için küçük bir olay bile güven, saygı ve sadakat meselesine dönüşebiliyor. Mesaja geç cevap verilmesi, verilen sözün tutulmaması ya da düşüncesiz bir davranış onların gözünde tahmin edilenden çok daha büyük anlam taşıyabilirmiş. Yani astrolojik yorumlara göre Boğa, Başak ve Akrep'in sinirlerini bozmak için büyük bir olay yaşamasına gerek yok. Küçük bir detay bile yeterli olabiliyor. Aman üstlerine gitmeyin arkadaşlar. Eğer bu burçlardan birileri varsa etrafınızda ya da siz bu burçlardan biriyseniz siz de çok bir şeye alınmayın, darılmayın hemen. Ama karakter meselesi tabii ki de, insanın görüşleri, bakış açısı da farklılık gösterebiliyor tabii ki de.

Dance FM. Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Billie Eilish, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Claudia Sulevski ile dünya evine giren kardeşi Phineas'ın düğününde bu kez sahneye sanatçı olarak değil, nikahı yöneten kişi olarak çıktı. Phineas ve YouTuber'la Skyler Skincare'ın kurucusu Claudia Sulevski, 30 Ağustos Cumartesi günü Kaliforniya'nın Montecito kentinde düzenlenen samimi bir törenle evlendi. Haberlere göre çiftin düğün törenini Billie Eilish yönetti. Oldukça özel ve samimi bir törenle gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü isim de katıldı. Justin Bieber ve Hailey Bieber, Rachel Sennett, Emma Chamberlain, Rebecca Black, Jason Sudeikis, Kristen Bell gibi birçok isimler vardı davetler arasında. Billie Eilish de düğüne sevgilisi Nat Wolff'la katıldı. Phineas ve Claudia Sulevski yaklaşık 7 yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2025'te nişanlandıklarını duyurmuştu. Çift nişan haberini sosyal medyada Forever and Ever notuyla paylaşmıştı. Kardeşinin düğününde nikah yöneten Billie Eilish'in bu özel rolü ise törene damga vuran detaylardan biriydi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu sene evlenen birçok çift vardı. Onlardan biri de Phineas'mış demek ki. Taylor Swift, Dua Lipa gibi isimler de dünya evine girdi bu sene.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yeni

www.mirisbank.com. Miris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miris Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miris Bank şubelerine bekliyoruz.

Ece. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. İki Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins bu kez beyaz perdedeki performansıyla değil, yıllardır sürdürdüğü bestecilik tutkusuyla gündemde. Hopkins'in son 60 yılda kaleme aldığı orkestra eserlerinden oluşan Life is a Dream albümü Birleşik Krallık resmi klasik müzik listesinde zirveye yerleşti. 21 Ağustos'ta yayınlanan albüm çıkışından yalnızca bir hafta sonra bir numaraya yükselerek Hopkins'in müzik kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilen ve Gustavo Dudamel yönetiminde kaydedilen Life is a Dream, Hopkins'in onlarca yıllık bestecilik çalışmalarından seçilen eserleri bir araya getiriyor. Gander doğumlu sanatçı bestelerinde çocukluğundan, ailesinden ve müzik hayatını etkileyen bestecilerden ile ahım almış. Kuzuların Sessizliği, Hannibal, Joy Black ve Baba gibi yapımlardaki rolleriyle sinema tarihine geçen 88 yaşındaki Hopkins, müziğin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı. "Müzik benim ilk arzumdu, ilk dileğimdi, hayatım boyunca müzik besteledim," dedi. Hopkins albümde yer alan bazı eserlerin onlarca yıldır hayatının bir parçası olduğunu ve hala bu bestelere geri döndüğünü belirtti. Anthony Hopkins müzik kariyerindeki bu önemli başarısını sosyal sorumlulukla da birleştiriyor. Sanatçı Life is a Dream albümünün CD ve plak satışlarından elde edilen gelirin bir bölümünü İngiltere Kalkınma Programı'na bağışlayacak. Hopkins böylece klasik müziğe olan tutkusuna ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak için de kullanacak. Çok ama çok önemli, değerli bir sanatçı. Gerçekten tebrik ediyoruz, helal olsun diyoruz kendisine. Müzikte de başarısını gördük. Ta onca yaşına rağmen, onca yaşanmışlığına rağmen filmde de bir o kadar başarılı, film sektöründe de. Sanatçılar ne güzel, hepsiyle ilgilenen birçok sanatçımız var. Hem

With AJ. Kıbrıs'ın içimi Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saat an itibariyle karşıladık an itibariyle ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takiplemeyi unutmayın. Eğlence

sosyal medyamızda dancefmcyprus.enerjiplay.com'dan takiplerinizi bekliyoruz. Instagram, TikTok ve Facebook'ta varız. Orada da buluşalım.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Like, always be with you.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance Rumors ile devam ediyor. Rihanna Billie Eilish'i geçerek Spotify'da en çok 2 milyar dinlenen şarkıya sahip kadın sanatçı oldu. Gerçekten Rihanna Spotify'da 2 milyar dinlenme yaşayan en fazla şarkıya sahip kadın sanatçı ünvanını elde etmiş oldu. Only Girl in the World'ün de 2 milyar dinlenme barajını aşmasıyla Rihanna'nın bu seviyeye ulaşan şarkı sayısı 8'e yükseldi. Daha önce 7 şarkıyla Billie Eilish ile rekoru paylaşan Rihanna böylece Eilish'i geride bırakarak listenin tek başına zirvesine yerleşti. Rihanna'nın 2 milyar dinlenme yaşayan şarkıları arasında Umbrella, Diamonds, We Found Love, Stay, Love on the Brain gibi kariyerinin öne çıkan şarkıları da bulunmakta. O bir Rihanna, onu kimse geçemez. Bir de şarkı yapsa, yeni albüm yapsa düşünemiyorum bile kıracağı rekorları. Ama o sene bu sene mi bilmiyorum ama R9 albümünde çalışmalarını sürdürüyor. En azından fotoğraflar geliyor prodüksiyon odalarından. Merakla beklemekteyiz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'ımız ile devam ederken sonbaharı iple çekenlerin beklediği şeylerden bahsedeceğim. Elde sıcacık bir kahveyle cam kenarında oturma isteği. Ağaçların sanki bir ressamın paletinden çıkmış gibi renklere bürünmesi. Evin en sevilen köşesine battaniye taşınması. Kitapçıların ve sahafların daha da çekici görünmeye başlaması. Tarçın, vanilya ve kahve kokularının her yerde hissedilmesi. Uzun yürüyüşlerin terletmeden, üşütmeden yapılabilmesi. Her köşenin sanki bir film sahnesine dönüşmesi gibi beklentilerimiz var sonbahar aylarından. Biraz acı başladık bu aya, bu sezona. Ama umarım bu acı dinmeyecek, yatışmayacak içimizdeki yangın. Ama önemli olan bu sorumluluğu görmek, sorumluluğu almak, yetkililerin bu sorumluluğa karşı uygulayacağı adımları bilmek, görmek, desteklemek çok önemli. Umarım bir daha böyle bir facia yaşamayız.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içimi Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik. Yarın tabii ki de 16-18 arası bu frekansla tekrardan görüşüyor olacağız. Lütfen ama lütfen gözünüz yolda, kulağınız Dance FM'de olsun, elleriniz direksiyonda olsun. Lütfen araç halinde, sürüş halinde telefonunuzu kullanmayın. Müziğe kaptırın kendinizi, bakın çok güzel geçecek yol, emin olun. Ve şimdi sizleri dünya starlarıyla baş başa bırakıyorum.

Dance FM.

eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance.

çoklu küçük ev aletleri ve hobi ürünleri Vestel mağazalarında. Geleceğin teknolojisi senin evinde. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice. Stop. Je m'appelle

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz.
3: En güzel şey düşünülme.
4: Sound with you. Release the sound. Dance FM.

Sağlamsa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa. Dance FM. Record of the Week.

Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. The voice, the sound, the soul.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: The feel good, a classic, and then a new music.
6: The ultimate choice at work.
5: Release the sound.
6: Dance FM.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa pos. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Working, driving, running.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Working, driving, running, or flying.
5: Whatever you do, take the sound with you.
4: Release the sound.
5: Dance FM.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is

FM.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.
2: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: varsayı da haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Kiss FM.
1: Run for cover.

0: No other choice.
1: Yo, B, they ready. Let's go.
2: I'm feeling myself.